Don't judge. Arsene. Istanbul. On juicy. Up there. Angela. Hey. Hey. Yes. Silicon deal, rap, elegant, hep. Öne çık, hadi dans et. Buldun yere şans ek, bu da sana iyi.